0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Rocket Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Gidiyordum.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği arttırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Moto Expertiz.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Expertiz.
6: Umran Oto Expertiz finans haberlerini sunar.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova, Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk P-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da çerçeve yasağı açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
8: always with you, forever, Metro.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu uzman psikolog Özden Bayraktar.
2: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
3: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı-hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş. Bir bakıyorsun gün bitmiş.
2: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
3: Bitmiş.
2: Biz yani diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 1/3, 1/4 bitti diyoruz mesela.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinle.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Bizim tarihimizde soykırım yok diyen Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Yeni parti iddiaları gündemdeyken bir kapı kapanırsa yenisi açılır. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız ifadesini kullandı. Varşova Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk P-16 uçakları havalandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını söyledi. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan da çerçeve yasa açık ve güven veren içerikle meclise gelmeli dedi. MHP lideri Bahçeli, NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Yeniden açılması beka meselesi diye konuştu. Bakan Fidan, ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını belirtti. Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ayrım yapmadan ilerletmesini bekliyoruz, dedi. Bakan Güler, hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemi alımının değerlendirildiğini açıkladı. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Kahramanmaraş merkezde 10 ildeki sahte altın operasyonunda 67 kişi yakalandı, 4 kişi aranıyor. İçişleri, Köyceğiz, Narman ve Hilvan Belediye Başkanı'na hayvan barınağı için soruşturma açtı. Yaşadığı ülkede askerlik yapan Türklerin Türkiye'de vatani görev sorumluluğu kaldırılıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ile görüştü. Irak'ta yeni hükümetin düğmeye basmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonlarında özellikle bir milletvekilinin malikanesinden çıkan akıl almaz miktardaki nakit para, kilolarca som altın ve altın kaplamalı iç çamaşırı tüm dünyada gündem oldu. İran çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. İki yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da arama kurtarma ekipleri bir çocuğu enkaz altından 6 gün sonra sağ çıkardı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı indirim ve yapay zeka reklamlarına yeni önlemler getiriyor. Bir İsviçre bankası tarafından yapılan çalışmaya göre dünya genelinde dolar milyonerlerinin sayısı geçen yıl 1 milyon kişi arttı. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin en hızlı arttığı ikinci ülke oldu. Metro
2: FM, Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik. Metro
6: FM. Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116.478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
9: Prada, Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
0: Türk

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale Köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. If you don't like something, change it.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Kadri'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sen de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: değil. Nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmi.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: Metro FM'de favori saat başlıyor.

0: standart şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Sorama.
1: Radyo Anday şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori saat sona erdi. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale Köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
8: İzmir, always with you,
9: forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
2: Metro FM. A Dolce & Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Open up your eyes.

Amadeus. Kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 15 Temmuz Harbiye Açık Hava'da sahnede.

0: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Limitsiz. Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale Köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, limitsiz
1: hit müzik, hit müzik.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: En çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Önümüzdeki 3 saat boyunca bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalacağım. Ve haftanın tam ortasından sona doğru güzel bir adım atmanıza yardımcı olacağım. Metro Online'da partilemeye başladık. Önümüzdeki saatler enerji dolu, enerji patlamalı geçecek. Hazırsanız açın radyonun sesini sonuna kadar. Bu keyiften siz de yararlanın. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Frankie, Frankie.

Efendim Eli Mixtrip Müzik devam ediyor. Hip Hop Müzik'le henüz daha yeni tanışıyor ve yeni giriş yapacaksanız mutlaka bu şarkıyla başlamanızı öneririm. Gelmiş geçmiş en iyilerden biridir. Müzik tarihi boyunca A$AP Rocky ve Fraser Lord günün yıldızı arasında yerini aldı. Hemen arkasından Slater'la harika bir çarşamba gününün keyfini Metro FM'in sesini açarak çıkarmaya devam ediyoruz. Radyonuzda şimdi Dance.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

ile tanışıyor ve playlistinize yeni şarkılar ekliyorsunuz. Ujel, David Guetta ile geldi. Bir yeni single daha ondan. Shine radyonuzdaydı. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için oylamaya story bölümünden hemen katılabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Burası. İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Çarşamba günü ve şu dakikaları daha da keyifli hale getiren sadece bir şarkı var. O da Ujel ve Ultranat'la birlikte Moving to the Sun'dı. Engin Kara favori şarkım bize ulaştı. Şimdi Türkiye ile paylaşıyoruz ve David Guetta, BB Rex'a eşliğinde o özlediğimiz şarkıyla hasret gideriyoruz. Senin için Say My

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Ve size sevdirdiği en güzel şarkılardan biri Dirsal'in Partner ve I'm Learning ile 15'e merhaba dedik ve yolumuza devam ediyoruz. Dışarıdaki sıcak hava enerjinizi tüketmesin, sizi pes ettirmesin. En iyi müzikle enerji depolamaya devam edin ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığını yaşayın. Ben Cengiz, 17'ye kadar radyonuzdayım. Triple Red ve Diplo gelsin o zaman. Wish.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. I ride that Gucci to Prada.

Metro FM'de Limi İstirik Müzik devam ediyor. Bakmayın onun ilerleyen yaşı sebebiyle bugünlerde biraz farklı davranışlar içinde bulunduğuna. O her zaman en çılgın, en güzel şarkıların yaratıcısı isimdi. Madonna'nın efsanelerinden biri Hang Up radyonuzdaydı. Geçmişteki gezintiden pek de bugüne dönmeye niyetimiz yok şu dakikalarda. O zaman Nightcrawlers'la yolumuzu devam edelim.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: şarkısıyla dünya müziğine son dönemde yön veren isim Ujel vardı. David Guetta eşliğinde Shine. Radyonuzda günün hit adayı nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylamaya siz de katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilirsiniz.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Vadenuz'da yepyeni bir aya merhaba dedik. 1 Temmuz günün tarihi doğum günü kutlaması için partilemeye başladık bile. Mete Milaslı bugün yeni yaşını kutluyor bizde. Metro FM olarak Mete'nin doğum günü partisine Dominik Fark'ı bu harika şarkısıyla katılıyoruz. Baby Doll senin için radyonda.

0: Bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın ismini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o yüzden. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro 9 ile Cengiz Radyo'nuzda hem fiziğiyle hem de sesiyle bizi büyüleyen Eva Max'ı ilk olarak bu şarkıyla tanımıştık, hatırlarsınız. Hala güzel, hala keyifli. Football Psycho'yu geride bırakıyoruz. Saatin şansı ismi Olcay Bayır'a merhaba diyoruz. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bana ulaştı. Şimdi Türkiye'ye ulaşsın. Bausa geliyor. Magnet.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale Köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116.478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: burası. Ben Cengiz. Keyifli güzel bir çarşamba günüyle yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Lovox'in yepyeni şarkısıyla. Dün tanışmadıysanız bugün bu saatte tanışmış oldunuz. Don't Tell Your Dreams'e yepyeni saatte merhaba dedik ve yeni müzikle yolumuzu devam edeceğiz. O zaman Slater bekleyenleri sevindirelim ve radyonun sesini iyice açtıralım. Metro FM'de Dance, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Siz
1: bitmeyen tatil hissi için tatil budur günü şarkısını sizin için seçti. Tatil budur hissi. Whippin' it, whippin' it.

0: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
1: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot. Robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
0: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
1: Bitmiş. Şimdi yani
0: diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te 1'i 4'te 1'i bitti diyoruz mesela.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

yaptığımız en güzel şarkılardan biri oldu. Ben Hims ve Merve ikinci ona vokal yapıyor. I Came A Kema Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığını bu dakikalarda sizlere yaşattı. Bir başka ayrıcalıklı dinleyicimiz var. O da Özlem Çolak. Saatin Şanslı ismi sensin Justin.

Metro FM'deki keyifli güzel bir çarşamba günü, günün son bölümüne bu harika keyifli şarkılarla gidiyoruz. Dünya çapında herhalde en çok ülkemizde sevildi, en çok bu şarkıyla bilindi. Eurovision şarkı yarışmasıyla tarihi altın harflerle yazdırdı adını ama Türkiye'de de başlı başına bir hayran kitlesi vardı. Alexander Rybak, Fairy Tale'ı gününüze renk attı yıllar öncesinden. Şimdi yepyeni şarkılardan biriyle yine Türkiye'de çok sevilen yabancı isimlerden biri. Inna geliyor yeni single'ı Moranito'yla.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Around the
1: world with Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ferdi Kalbebin Girls Like You eşliğinde yolun sonunu getirdi. Gitmeden Ujeri'nin o müthiş şarkısını çalalım, ortada ayağa kaldıralım. Ben Cengiz, yarın saat 14'te radyomuzda olacağım. Ve az sonra Arkın Çelik Around the World ile günün son bölümünde sizlere eşlik edecek. Görüşmek üzere. Moving to the Sun.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale Köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşamı saat 17'yi geçtiğine göre haftanın tam ortasını geride bıraktık ve eve dönüş yolculuğundayız. İki tarafı da eşit mesafede. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Ve radyonun nostaljisiyle FM frekansında saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Biz buna Around the World diyoruz. Bibi Rexha'nın vokalleriyle Fetus'un 30 yıllık insomniası. Bu yılın en başarılı single'larından biriydi. Hatta Metro FM'in kendi listesinde de bir numaraya kadar yükseldi. İngiltere listesinde son 4 yılın en yüksek noktasına yerleşen New Religion Around the World'daki ilk durağımız oldu. Sonrasında Fransa'ya geçiyoruz. Bob Sinclair 2006'da Steve Edwards vokaliyle piyasaya çıkan İngiltere'nin 9 numarasına yerleşen parçayı 16 yıl sonra Fisher'ın yeniden işlemesiyle platin plakalı yeni bir kuşağa tanıtmayı başardı. İnanç değişse de dünyanın tutunacak bir şeye ihtiyacı hiç değişmiyor. Metro FM'de Bob Sinclair ve World

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Net Müzik.
2: Bir reklam.
3: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
5: Ayy.

kurağımız Romanya'ydı. Prodüktör DJ Gojan'ın Bükreş imzasıyla çıkardığı Latin dokunuşuyla Afro House parçası. Sosyal medya dans akımlarıyla hızla yayılan Mi Chico, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla. Ben Arkın'la radyonuzda. Bir şarkının kime seslendiği aslında çok da önemli değil. Dinlerken yanınızda birini hissettiriyorsa görevini yerine getirmiş demektir. Belçikalı Felix Delight, sahne adıyla Lost Frequencies. 2014 yılında Amerikalı Easton Corbin'in country orijinalinden yeniden yorumladığı ve İngiltere'de bir numaraya yerleşirken ilk Belçikalı sanatçının kazandığı bir numara olarak tarihe geçen, 6 ülkede zirveye çıkan Lost Frequencies parçası Are You With Me ile Metro FM'de.

reklamlar. Metro FM. Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyor.

Hikayesi bence gerçekten ilginç parçalardan biri. Zambiyalı bağımsız prodüktör The Second Voice. Kendi sesi yerine AI'dan ürettiği bir vokalistle bu şarkıyı piyasaya çıkardı ve viral olup Afro House sahnesinde dünyada en çok çalınan parçalardan biri haline geldi. Global playlistlere sessizce sızmayı başaran Let Me Be Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'e dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Bırakın kendim olayım. Let Me Be'den kendi ışığını bulan bir sese geçelim. Netflix'in animasyon filmi K-Pop Demon Hunters'ın kurgusal grubu Hunter X. 2025 yılında piyasaya çıkan Amerika Single Lisesi'nin bir numarası yerleşen ilk K-Pop kadın grubuyla en iyi görsel medya şarkısı Grammy'sini de kazanan, David Guetta'nın dans pistine taşınan remixiyle radyoların vazgeçilmesi haline gelen Golden Radyonuzda. Metro FM'desiniz.

parçası Southern Man ve Alabama şarkılarına verilen bir cevap aslında. Amerika'sı yıllar listesinde sadece 8 numaraya kadar çıktı ama hala en çok çalınan soundtrack parçalarından biri. Güneyli rock imzasıyla Sweet Home Alabama. Güneyli rock ruhu yerine AI cover'ıyla radyomuzdaydı. Kusursuz bir yuva aramaktansa kendi dağınıklığına barışmak bazen çok daha büyük bir eve dönüşür. O zaman her yer evi haline gelir insanın. Lola Young 2024'te piyasaya çıkan ve sosyal medyada patlayarak bir yıl sonra İngiltere'nin bir numarasında 4 hafta yerini korumayı başaran parçasıyla. Kendi ifadesiyle dikkat eksikliğiyle mücadelesini anlattığı parçasıyla radyonuzda. 2026 yılında Grammy'lerde en iyi pop solo performans ödülünü de kazanan Messi. Metro FM'de Lola Young.

Fransa'dayız. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Around the World'de. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Fransa'da Adila Sedraya'nın, sahne adıyla Indila'nın 2 numaraya kadar çıkan parçası. 2013 yılında bir göçmen kadının aidiyet arayışını anlattığı parça. Geçtiğimiz yıllarda bir Fransızca şarkı için en büyük başarılardan birini elde etti. YouTube'da 1 milyar izlenmeyi geçti. Dernier Dance, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Bazen vazgeçilmez dediğiniz her şeyi geride bıraktıktan sonra gerçek özgürlüğe kavuşursunuz. İşte bir şeyden ayrıldıktan sonra yaşadığımız o büyük özgürlüğün bence 1997'den 2025'e uyarlanan en eğlenceli hallerinden biri. Amerikalı Ultra Nate, Marsilyalı prodüktör Florent Ugel'in, sahne adıyla Ugel'in imzasıyla yeniden doğan haliyle radyonuzda Around the World'de Metro FM'de. Free, you got to.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin 478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınız olduğu sürece Karnaval App üzerinden dinleyebileceğiniz ya da Türkiye'de bulunduğunuz ilin FM frekansında radyonun nostaljisiyle sizin için 19 adet hafta içi her akşam yayında. Fransa İngiltere koalisyonuyla 2010 yılında piyasaya çıkan David Guetta prodüksiyonu Kid Cudi vokalli Avrupa listelerinde en çok 3 numaraya kadar yükselen Hip House parçası. 11 yıl aradan sonra sosyal medyada yeniden keşfedildi ve David Guetta'nın kendi remixi Louvre Müzesi'nin canlı yayınladığı yılbaşı setinde özel bir geri dönüş haline geldi. Memories Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Hatıra dediğim şey aslında sıradan anlardan doğar ama sıra dışı olan onlara yüklediğimiz anlamdır. Amerikalı Alex Warren imzası İngiltere'nin bir numarasında 12 hafta kalarak bir Amerikalı sanatçı için rekor kırdı. Sıradanlık bazen en büyük başarı haline gelebiliyor. Metro FM'de en sevdiğim şarkılardan biri. Kızım için Alex Warren ve Ordinary.

Sen İngiltere'ye Dua Lipa'nın 2021 tarihli Future Nostalgia albümünden piyasaya çıkan İngiltere'nin 6 numarasına yerleşen parçası. Avustralyalı INXS'in 1987 klasiği Need You Tonight'a o kadar yakın bir sound oluşturdu ki piyasaya çıkmadan önce ekip kendiliğinden yazar kredisi vermek zorunda kaldı. Break My Heart Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. 80'lerin nakaratları eskimiyor. Biri az önce geri döndü, şimdi ise diğerinin peşinden gidiyoruz. Doja Cat'in SZA ile birlikte yaptığı parça 2021 yılından Olivia Newton-John'ın 1981 tarihli Physical nakaratını ödünç alan, burası nakaratı tırnak içindeydi. Amerika'da 3 numaraya yerleşen ve 2022 yılında en iyi pop ikili performansında Grammy kazanan Doja Cat ve SZA, Kiss Me More Metro FM'de.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Etiyopya asıllı Kanadalı Abel Tesfaye'nin, yani sahne adıyla The Weeknd'in 2015 yılında piyasaya çıkan İsveçli Max Martin prodüksiyonlu Amerika Single listesinin bir numarasına yerleşen parçası. Aşk şarkısı kılığında bağımlılığa dair bir itiraf. Kendisi bu yorumu yapan kaynak olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyor. Can't Feel My Face Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Bazen hissizlik bir kaçış biçimi, kesinlikle itiraf etmek lazım. Bazense şanslı hissetmeyi seçmek. Fransa'da bir düet Pharrell Williams'ın disco efsanesi Nile Rodgers'la bir araya geldi ama en önemlisi Daft Punk'ın adıyla piyasaya çıkan Get Lucky 2013 yılından İngiltere'nin bir numarasında 4 hafta kalan 2014'te yılın kaydı dalında Grammy kazanan analog gitar sesini dijital çağa taşıyan bir kutlama şarkısı. Metro FM'de Daft Punk ve Get Lucky.

çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de Around the World, Lady Gaga'nın 2008'de piyasaya çıkan Kobe O'Donis vokali parçası. Pussycat Dolls'un reddettiği bir single. Kendi söylediğinde 22 hafta süren bir tırmanışla Amerika'nın bir numarasına yerleşti ve yıldızın doğuşunu ilan etti. Just Dance radyonuzdaydı. Dans etmeye devam etmek istiyorsanız 8 yıl sonraya gidelim. 19 yaşında bir başka doğuşa geçiyoruz. Fransız Valentin Brunel'in, yani sahne adıyla Kongs'ın 2016'da piyasaya çıkan Kylie Aldous vokalli 2009 tarihli Cooking on Three Burners parçasını yeniden işlediği remix. Fransa, Almanya, İsviçre'de bir numara yerleşen ve dans ettirme garantili İngiltere'nin iki numarasında.

Hafta ortası çarşamba akşamında dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'e dünyayı dolaştık. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Ve son anonsumla size Eric Price parçası yani Proper Education'ı Pink Floyd'dan coverladığı muhteşem Another Brick in the Wall yorumundan sonra doğru bir eğitimle bazen sınıf değil pick-up atlayan Alman düetine geçiyoruz. 2013 yılında Venezuelalı 1985 tarihli Frank Harris ve Maria Marquez orijinali synth dokusuyla yeniden yorumlayan parça. Marquez'in kendi vokaliyle bugüne kadar gelen ve bence dünyanın en eğlenceli vokallerinden birine imza attığı Canto del Pilon. Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle Karnaval App üzerinden dinleyebilirsiniz ya da radyonun nostaljisiyle FM frekansında Milk and Sugar an itibariyle Metro FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Eren Duberl
2: selamlar. Metro FM. Limitsiz.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi Çanakkale köprü geçişi 1170 lira oldu. Altın fiyatları 18 yılın en sert aylık düşüşünü gördü. Gram altın 6032 lirada seyrediyor. Türk İş verilerine göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116.478 liraya çıktı. Emekli ve memur zamları cuma günü netleşecek. Emekli zam oranının %18 olması bekleniyor.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16'da Kanada ile eşleşti. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa son 16'ya yükseldi ve bir sonraki turda Paraguay'ın rakibi oldu. Bu arada Almanya'yı eleyen Paraguay'da dün resmi tatil ilan edilmişti. UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını aşması sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz
7: hit müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul,
12: always Metro.
11: Ankara,
12: Bodrum,
11: Bursa,
12: Antalya,
11: İzmir,
12: always with you,
11: forever Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.